Sağ olsun. Güzel. Ben sorumlu bir mantı için konu tutarım ağacım öyle. Ya da karşıda ne yaptı bu mantı? Tutarlı çoğu değil. Sen de çoğu değil. Sen de çoğu değil. Abi ya da güven abi.